Adapopur'undan kocaman sevgiler, saygılar, günaydınlar efendim. Ben Filiz Windiş. Her zamanki cumartesi sabahının güzelliğiyle efendim yeni kalkmışlara günaydın diyoruz. Kahvaltısının başında olanlara afiyet, bal şekerler olsun diyoruz. İşinde gücünde olanlara kolaylıklar diliyoruz. Direksiyon başındaki tüm dinleyicilerimize de gözünüz yolda, kulağınız bizde olsun diyoruz efendim.

Bakın. Cumhuriyetimizin benim güncülüğünü doldurduğum en büyük bayramdır. Kutlu olsun.

Efendim, arkadaki gençlik marşından da anlayacağınız üzere Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramımızı biz bugün cumartesi günü sizlerle birlikte kutlamaya niyet ettik. Bu konuda biraz sohbet edip, biraz daha derinlere dalıp ama tarihi yenilemeden yetmez çünkü bir saatimiz de gençlerimize özgü onlara güzel bir hediye yayını yapmayı planladık.

Efendim, 19 Mayıs 1900. 19. 19 Mayıs 1919 Mustafa Kemal Atatürk'ün atımızın Samsun'a çıkarak kurtuluş mücadelesini başlattığı gün olduğunu hepimiz biliyoruz. Bu tarih Türk milletinin bağımsızlık yolunda attığı en ama en önemli adımlardan biri olarak kabul edildiğini de biliyoruz. Osmanlı Devleti'nin o zamanları zor günler yaşadığı dönemde atamız Bandırma Vapuru ile Samsun'a giderek halkı örgütlemeye başlamış ve milli mücadelenin ateşini yakmıştı. Bunlar bildiklerimiz, bu nedenle de işte 19 Mayıs özgürlüğün, bağımsızlığın, umudun, gençliğe duyulan güvenin sembolüdür efendim. Atatürk bu bayramı gençlere armağan etmiş ve Türkiye'nin geleceğini gençlerin omuzunda görmüştür. Evet, bugün 19 Mayıs Atatürk'ü anma, gençlik ve spor bayramımızı kutlamak, gençlerimize güzel bir yayın sunmak, onlarla belki de güzel sohbet etmek ve bilmeyen dinleyicilerimize de her zamanki gibi öncelikle stüdyo telefon numaramızı iletiyoruz efendim. Stüdyo telefon numaramız 319-09-99-33. 01-319-09-99-33.

Efendim, Atatürk'ümüzün gençlik hakkındaki sözlerini, yani bilinen sözlerini sizlerle öncelikle paylaşmak istiyorum. Gönülden gençlerimize paylaşmak istiyorum. Annelerin, babaların gençlerimize bu sözleri de hatırlatmasını arzu ediyorum. Onun güzel sözlerinden, aklımda olanlar ve derlediklerim ve de bilinmeyen sözlerinden yola çıkarak ilk sözü, bütün ümidim gençliktedir demiştir atamız. Gençler demiştir, gençler, cesaretinizi kuvvetlendiren ve sürdüren sizlersiniz. Ey yükselen yeni nesil, ey yükselen yeni nesil, gelecek sizindir. Cumhuriyeti biz kurduk, onu yükseltecek ve yaşatacak sizsiniz.

0: sevdiğim sözlerinden bir tanesi de çocukluğumdan beri efendim. Atamızın söylediği yine sağlam kafa. Evet, sizler hemen benden önce eminim ki söylediğiniz sağlam kafa, sağlam vücutta bulunur. Türk gençliği amacımızı gerçekleştirmek için durmadan çalışacaktır.
1: Daha büyük şereflerle kuşur ve refa içinde kutlamanı gönülden dilerim. Ne mutlu Türk'üm diyene.
0: Evet, 19 Mayıs sadece bir tarih değildir efendim. Bir milletin yeniden ayağa kalkışıdır. Tarihe dönüp baktığımızda, okuduğumuzda, anlattığımızda eskilerden, o dönemden kalan nineler, büyük nineler, büyük dedeler hayatta olmasa da bunları okulda aldığımız tahsillerde tarihi ya da tarih kitaplarından öğrenebiliriz. Hiçbir zamanda geç değildir. Geçmişini bilmeyen geleceğini göremez demişler ya. Evet, 19 Mayıs sadece bir tarih değildir dedik ya. Bir milletin gerçekten yeniden ayağa kalkışıdır. Esarete karşı direnişidir efendim. Umutsuzluk içinde doğan umuttur. Gençliğe bırakılan büyük bir emanettir. Ve sporun, birlikteliğin ve güçlü bir toplumun simgesidir. Atatürk, atamız, gençlerin düşünen, araştıran, sorgulayan, ahlaklı, üretken, vatanını seven bireyler olmasını daima istemiştir.

Evet, gençlerimizin 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı kutlu olsun efendim. 19 Mayıs bağımsızlığın atılan ilk adımı dedik. Umudun ve gençliğin duyulan sonsuz güvenin simgesidir dedik. Başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere tüm ama tüm kahramanlarımızı saygı, sevgi, minnet ve özlemle, sevgiyle anıyoruz. Bütün ümidimiz gençliktedir. Nice aydınlık, güzel yarınlara diyoruz efendim. Evet, aslında konuşulacak çok şey var dedik. Çok şeyin, güzel sözlerin önünde daha bilinmeyen güzel sözler de var dedik. 19 Mayıs bir milletin yeniden doğuşudur dedik. Gençlik varsa, evet efendim, umut vardır. Daima umut vardır. Atatürk'ün emaneti gençliğin ellerindedir. Bağımsızlık ruhu 19 Mayıs'ta doğdu ve Cumhuriyet gençlerle, yalnız ve yalnız gençlerle yükselecek.

19 Mayıs'ın gençliğe armağan edilmesinde çok derin bir anlamı da var efendim. Mustafa Kemal Atatürk'ümüz Türkiye'nin geleceğini gençlerde görüyordu dedik ya. Atatürk'e göre gençlik Cumhuriyet'in kurucusudur. Yeniliğin ve ilerlemenin gücüdür.

karakteriyle şekilleniyor. Öyle değil mi? Kendimize baktığımızda, yavrularımıza baktığımızda, aldığımız geçmiş eğitimlerle ve ahlaki bilgilerimizle ve bize ait olan karakterlerle şekillenip bizler de bugünlere gelmedik mi?

Ve efendim atamızın isteği, düşüncesi, arzusu gençlerin daima sorgulayan, çalışan, üreten, spor yapan, efendim spor yapan, sağlıklı düşünen ve bireyler olması gerektiğini daima ve daima kendisi savunuyordu. Bu nedenle bayramın adı Gençlik Bayramı değil, aynı zamanda Gençlik ve Spor Bayramı oldu. Çünkü sporun disiplin, dayanışma, özgüven, güçlü karakter geliştirdiğine inanıyordu kendisi ve bizler de buna canı gönülden, yürekten inanıyoruz.

Güzel gençler, bizleri dinliyorsanız Radyo Orange'da Adobo Pro sizlere şöyle söylemek istiyoruz. Efendim 19 Mayıs sizlere şunu söylüyor. Yani 19 Mayıs'ın siz gençlere verdiği mesaj bizlerce şöyle. Ülkenin geleceği sizsiniz efendim. Cumhuriyeti yaşatık olan sizsiniz. Umudu hiçbir zaman kaybetmeyin. Kaybetmeyin. Umudunuzu hiçbir zaman ama kaybetmeyin. Bağımsızlık ve özgürlük büyük bir emek ister. Atatürk, atamız gençlere sadece bir bayram değil, aynı zamanda büyük ama gerçekten büyük bir sorumluluk bırakmıştır.

Yine atamızın söylediği anlamlı sözlerden bir tanesini sizlerle, gençlerimizle, güzel dinleyicilerimizle paylaşmak istiyorum. Şöyle demiş atamız Mustafa Kemal Atatürk: "Ey yükselen yeni nesil, istikbal sizindir. Cumhuriyeti biz kurduk, onu yükseltecek ve yaşatacak sizsiniz."

19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı ilk kez efendim bildiğiniz gibi, bildiğimiz gibi, bilmeyenler de hatırlayamayanlar da gençliğe özgü olaraktan 1935 yılında Atatürk Günü olarak kutlanmaya başlandı. Daha sonra 1938'lerde resmi olarak Gençlik ve Spor Bayramı ilan edildi. Atatürk'ün ölümünden sonra da sesim gelip gidiyor ama bugün yani 19 Mayıs onun Samsun'a çıkışını ve kurtuluş mücadelesinin başlangıcını anmak için yaşatıldı. Kutlamalar, o dönemin kutlamaları, eski dönemin diyelim kutlamaları yani 1930'lardan 1980'lere kadar olan dönemde neler yapılıyordu ki o 80'li dönemlerine ben de...

0: aidim. Küçük, büyük, küçük değil, büyük stadyum gösterileri düzenleniyordu. Öğrenci jimnastik ve spor şovları düzenleniyordu. Resmi geçit törenleri düzenleniyordu. Halk oyunları ve toplu koreograflar sunuluyordu. Okulların şehir meydanlarında çok büyük, çok güzel, çok eğlenceli, tam gün eğlenceler gösteriliyordu. Ve bu dönemlerde efendim kutlamalar çok daha kolektif ve disiplinli idi. Evet, devlet ve okullar merkezindeydi bu kutlamalar.
1: Seninle güçlendi atam, bağımsız Türkiye kuruldu atam. Aydınlık gençliğin senin izinde sonsuza dek sönmeyecek.
0: Ve 1980'lerden sonrası var efendim. Bu 1980'lerden sonra bu kutlamalar 19 Mayıs Atatürk Anma Gençlik ve Spor Bayramımız spor gösterilerini azaltmaya başladı ne yazık ki. Gençlik konserleri daha çok arttı ve okul etkinlikleri daha küçük hale getirildi. Resmi törenler devam etti ama çok daha sadeleştirildi.

Evet, günümüze geldiğimizde günümüzdeki kutlamaları şöyle bir değerlendirmeye çalıştığımızda resmi törenler yani Anıtkabir, Samsun, şehir meydanları bu tip resmi törenler var. Okullardaki etkinlikler var, gençlik konserler ve festivaller var. Spor turnuvaları var efendim ve evet, sosyal medya kutlamaları değil mi? Ama eski büyük stadyum gösterileri artık çok ama daha az. Çok daha

Belki diyeceksiniz ki neden bazı şeyler kayboldu veya azaldı, değil mi? Efendim, bunun pek çok cevabı var. Bu kadar cevabın hepsini tabii ki yine bu kısa süreli yayında konuşabilmek birazcık zor olsa da, ama genel olarak birkaç nedenini sizlerle paylaşmak istiyorum. Birincisi tabii ki eğitim sisteminin değişmesi. Yani bu bir büyük bir gerçek, en önemli bir gerçek, eğitim sisteminin değişmesi. İkinci aklıma gelen güvenlik, organizasyon zorlukları. Mutlak ki bunları göz ardı edemeyiz. Dahasında büyük toplu gösterilerin maliyeti, değil mi? Bunların hepsi bir maliyet. Ve kutlamaların daha yerel ve bireysel hale gelmesi diyorum ben. Ve yine gençliğinde bildiği, sizlerin, bizlerimizde yaşadığımız bu çağda, dijital çağda sosyal medyanın, evet, öne çıkması.

Ama efendim, bayramın özü değişmedi. Bayramın özü değişmedi. 19 Mayıs hala gençliğe duyulan güveni temsil ediyor. Evet, biz gençliğe güveniyoruz. Ve bunun en güzel günlerinden bir tanesi de, tarihi günlerden bir tanesi de 19 Mayıs 1900.

Memleketim, memleketim, güzel memleketimiz, güzel memleketimizin tüm gençleri ve ikinci memleketimizin tüm güzel gençliği, gençleri.

Efendim, Tarkan'ın ve önceki güzel marşlarımızın, şarkılarımızın kıymeti, güzeli kesinlikle ve kesinlikle yüreklerden silinmeyecek. Her zaman coşkuyla dinleyeceğiz. Ve bayramımıza gelince, tabii ki Türkiye'deki gibi resmi devlet törenleri şeklinde değil ama dünyamızın her yerinde emin olun 19 Mayıs Atatürk'ü anma gençlik ve spor bayramımız kutlanıyor. Viyana'da da öyle. Yani Viyana'da topluluk etkinlikleri olarak daha çok kutlanıyor diyebilir miyiz diye düşünüyorum. Türk derneklerinin ve kültür merkezlerinin etkinlikleri olduğunu biliyoruz. Hepsinin de olmasa birkaçının haberlerini yine dijital dünyadan alaraktan haberdar oluyoruz değil mi? Evet, gençlik konserleri var, şiir dinletileri var, spor etkinlikleri var efendim. Geçmiş yıllarda bizler de Radyo Orange Adobo Pro FM olaraktan bu güzel 19 Mayıs Gençlik Atatürk'ü Anma ve Gençlik Spor Bayramı'nın spor alanında etkinliklerinde birkaç kez hatta bulunduk. Geçmiş yıllarda diyeyim. Bu zamanda şu anda bu güzel yayını yapmak bile bizleri çok çok çok mutlu ediyor. Efendim, diyeceksiniz ki spor etkinliklerinde neyi? Mesela işte futbol, öncelikle futbol tabii, koşu, voleybol, bu tip buna benzer spor etkinlikleri de yanımızda oluyor 19 Mayıs kutlamalarında. Bazen çok zaman demek istiyorum da arada sırada çok küçük törenlerle de Türk Büyükelçiliği konsolosluk anma programlarımız da var. Yine var. Onun da mesajlarını aldık. Onu da sizlere ileteceğiz. Yani genellikle kültür dernekleri ve Türkiye Cumhuriyeti Viyana Başkonsolosluğu etkinlikleri yürütülüyor Viyana'mızda. Evet, ne dedik? Dedik ki 19 Mayıs 1935'te başladı dedik, değil mi? Ne dedik? 1938'de resmi bayram oldu dedik. Önce büyük stadyum gösterileri vardı dedik. Şimdi daha çok tören, kültürel etkinlikler var diye toparlamaya çalışayım ben. Ve Viyana'da dernek ve bazı okullarında kutladığını biliyoruz.

Ben bu etkinliklere baktığımda bulduğum, sizler de eğer bulduysanız varsa sizlerin de mesajlarını bekliyoruz efendim. Viyana'daki en çok etkinlik şu dönemde, önümüzdeki, hatta bugün. Bugün bile, çünkü 19 Mayıs tam da salı gününe geliyor. Bu nedenden dolayı da hafta sonundan itibaren kutlanmaya başlandı. Diyeceksiniz ki nerelerde? Türk Kültür Dernekleri'nde var kutlamalar, küçük ya da büyük. İlgimi çeken Samsunlular ve Anadolu Dernekleri, aynı zamanda CHP Viyana Birliği gibi siyasi toplumsal derneklerin yaptığı kutlamalar var. Ve spor kulüpleri ve gençlik gruplarının düzenlediği kutlamalar var. Örneğin bunlardan örnek olarak vermem gerekirse Samsunlular Derneği, Samder. Büyük 19 Mayıs şenlikleri düzenlemişler. Ve aynı zamanda biraz önce de söylediğim gibi CHP Viyana Birliği de spor turnuvaları, etkinlikleri düzenlemiş bulunuyor. Türkiye'nin Viyana Başkonsolosluğu Büyükelçilik koordinasyonları da resmi anma mesajları, çelenk törenleri ve dernekleri destekleme gibi güzel girişimlerde bulunuyorlar.

0: arkadaşım.
1: Efendim, kısacası Viyana'mızdaki tabloda kutlamayı genellikle Türk toplumu organize ediyor ve en aktif rol olarak da dernekler ve gençlik grupları önde. Formatı da genellikle yine festival, spor, anma ve konserlerle

arkadaşım, eş arkadaşım. Tarih olarak da dediğimiz gibi efendim 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı Viyana konseri olaraktan Paho Volkshochschule salonunda var diye duydum ama yine de siz yine de bir teyit edin. Yani var mı yok mu? 16 Mayıs yani bugün saat 6.30'da başlıyor ve bir giriş ücreti de var. Yaklaşık öğrencilere 10 euro, yetişkinlere 20 euro olaraktan gözüme çarpmıştı. Burada ne var diyeceksiniz, içeriklik olaraktan bir tiyatro göstergesi, bir Türk müziği konseri ve tabii ki 19 Mayıs anma bölümü. Bu etkinliği kim düzenliyor? Atatürk Düşünce Derneği tarafından düzenleniyor. Ve CHP Viyana 19 Mayıs anma programını da onlar da şöyle diyerekten kayıtta buldum. 17 Mayıs yani pazar günü yarın saat 10 ile 12 arasında düzenliyor. İçerikliği kahvaltı buluşması, İstiklal Marşı ve saygı duruşu tabii ki konuşmalar ve gençlik mesajlarıyla güzelleşiyor. Samsunlular dedim. Samsunlular büyük şöleni. Efendim. Büyük Samsunlar 19 Mayıs şöleni Viyana'da 22 Mayıs Cuma günü gerçekleştiriyorlarmış. O 6.30'da başlıyor yani 18.30'da konser, Türk sanatçıları, halk oyunları, gençlik etkinlikleri hatta sona doğru da çekiliş eğlence programları hazırlanmış bulunmakta. Evet, Barış Manço'muzun güzel şarkılarıyla geçen hafta da onu çok güzel bir şekilde çaldıydık. Ama sizlere bir güzel parça hazırladı mıydım ben? Kıyorum, çaldıydım herhalde. Onu da bir farklı yoldan çalmaya çalışayım.

Efendim, dumanı bulana kadar maçlarımız da arka arkaya birbiriyle yarıştı. Samder dedik değil mi? Samder, Samsunlar Derneği. Efendim bu büyük şölen nerede olan olacak ya da dijitalde, yani internetten bulabilirsiniz ama yine de söyleyeyim. Köşk Düğün Sarayı'nda yapılıyormuş ve Büyük Samsunlar Şöleni olarak geçiyor. Yani en büyük 19 Mayıs etkinliği burada yapılıyor.

Efendim, günün anlamı, günün güzelliği, 19 Mayıs'ın en büyük anlamları diye düşündüğümüz zaman söylediğimiz gibi öncelikle bağımsızlık efendim. Bir milletin esareti kabul etmeyip ayağa kalkması. Umut, evet, en zor zamanlarda bile yeniden başlayabilme gücü, değil mi? Liderlik, bir fikrin, bir vizyonun halkı birleştirmesi ve gençlik efendim. Geleceğin gençlere emanet edilmesi.

19 Mayıs'ın 19 Mayıs'ta daha doğrusu yapılan kutlamalar sadece eğlence değildir. Bizler için, Radyo Orange adı bu FM için sadece eğlence değildir efendim. Yani bizler için bir geçmişi hatırlamak, güçlü beden ve disiplin, aynı zamanda birlik ve kültür, aynı zamanda geleceğe, gençlerin konuşmalarıyla geleceğe söz vermektir. Yani sadece kutlama değil, bir bilinç yenileme günüdür. Öyle değil mi?

Neden 19 Mayıs'lar olmalı? Neden atamızı anmalıyız? Neden Gençlik ve Spor Bayramı olmalı diyenlere de şöyle cevap vermek istiyoruz. Bugün efendim, kutladınız bugün, savaşları değil, direnişi, gücü değil, inancı ve korkuyu değil, cesareti hatırlatır. Atatürk bugünü gençlere armağan ederek şunu söylemişti. Benim yaptığımı siz sürdürebilirsiniz. Evet, 19 Mayıs'ın bugünkü mesajları gençlerimiz için lütfen kendine güven. Sorgula ve öğren, üret ve çalış. Bilim ve sporla geliş. Kendini bilim ve sporla daima geliştir. Topluma verdiği mesajlar için, toplum için ise birlik ve dayanışma efendim. Birlik ve dayanışma, bu güzel günün anlamı, önemi, özgür düşünce, eğitim ve ilerleme. Geleceğe baktığımız zaman gelecek için de şunları söyleyebiliyoruz. Güçlü, bilinçli bir toplum, barışçıl bir dünya görüşü, gençlerimizin söz sahibi olduğu bir gelecek. Evet, kısaca son dakikalarda şöyle de bir bakıyorum, 11 dakikamız kalmış ama bir özet çıkartmak gerekirse, yayınımızın, gençlere yaptığımız bu hediye, güzel yayınımızın, 19 Mayıs bir başlangıçtır. 19 Mayıs 1919 Samsun, değil mi? Bir bağımsızlık hareketidir. Gençliğe verilen büyük ama çok büyük bir emanettir. Geleceğe bırakılan da bir vizyondur efendim. Öyle düşünüyorum. Vizyondur.

19 Mayıs efendim Atatürk'ü anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nı sadece geçmişi hatırlamak değil, geleceği yeniden kurma sorumluluğudur efendim. Gençlik varsa daima umut vardır. Umut varsa Cumhuriyet yaşar.

Evet, atamız gençlere sadece bir bayram değil efendim, aynı zamanda dediğimiz gibi büyük ama çok da büyük bir sorumluluk bırakmıştır. Bu güzel sözle yavaş yavaş vedalaşmadan önce tekrar hatırlatmak istiyoruz. Ne demiş atamız Mustafa Kemal Atatürk? Ey yükselen yeni nesil demiş, istikbal sizindir. Cumhuriyeti biz kurduk ama yükseltecek ve yaşatacak olan sizsiniz.

Yine atamız güzel sözleriyle demiş ki bir ülkenin geleceği gençlerin eğitimi, aldığı eğitimi, ahlaki bilgisi ve karakteriyle şekillenir.

0: Sırdeliyiz biz. Sırdeliyiz biz. La la la.
1: Biz. Sırdeliyiz bilirsin. Sırdeliyizden de alırsın.
0: Arar buluruz izini bilirsin. Sırdeliyiz.
2: Güzel gençlik, siz gençlere düşen görevler, ülkemizi sevmek, dünyayı sevmek, çok ama çok çalışmak. Çalışmaktan hiçbir zaman vazgeçmemek, bilime, sanata değer vermek, barışı, kardeşliği ve insanlığı korumaktır. Öyle değil mi? Başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere efendim, tüm kahramanlarımızı saygıyla, minnetle anıyor. Herkesin ama herkesin 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı'na kutlu olsun diyoruz efendim. Tüm gençlerimizi kucaklıyor, onları öpüyoruz. Güzel bayramlar diliyoruz. Haftaya cumartesi günü tekrar burada buluşup görüşmek üzere diyorum. Sağlıcakla kalın. Yüzünüzdeki gülücükler hiç ama hiç eksilmesin. Hoşça kalın.